0: Kocar kıyana pişer bakım dedi. Hayda bak gözleri alışır dedi.
1: Ya
2: sen bu kızın
1: arkadaşı
2: sen tanıdın. Yine nacilerde alıp
1: duruyorsun.
3: Ya ortadan alıp
2: duruyorsun.
3: Ya, kışkın yalasa acayip. Yok mu? Ben kaç. Nacil etme bu.
2: Ha, sen. Ben basın kırabı olurum.

0: Sincer că la mișor oricând de hai da o duze la o jude.
1: Ya
2: da jilet al kılıç.
1: Yani ortada
2: anladım. Ya düz yok kışkini alasa acaba.
3: Problem yok.
4: Ben kardeş. Ne dedim ben?
2: Ha sen. Tamam basın kırabı olur.